yemek bulur. Bugünün işini yarına bırakma. Antakarı kokosan eki bacaya. Ekti acelamı.